0: gelsin.
1: Zekat tam verilmiyor. Cuma'dan cumaya namaz kılan var mı? Kandillikler var mı? Var. Babası öldüğünde örtülen hanımlar gibi mevsimlik oluyor bile. Eksik bile ama oluyor. Alaca bulaca işte estikçe kılıyor, esmeyince duruyor. 5 vakit düzenli kılan var. Ekleyen de bile var. 5 vakit beni kesmiyor Allah'ım sana. Bir de ilave namaz, gece namazıydı, ışıklı, kuşluktu. Abdest aldım, boşa gitmesin abdesti. 2 rekata Rabbime kurban olsun. Vaktimde de kıldınız. Zekat da böyle. Cumalık namazlar gibi zekatı 25 kuruş cami kutusuna atıyor. Allah azımızı çoğumuza saysın. Allah kabul etsin. Ne diyor? Zekatın adam gibi vermeyenlerin malının tamamı gider diyor Peygamberimiz. Allah hiç sevapta vermez. 40'ta bir verseydin 39 yine sana kalacaktı. Artı hissiyle beraber bereketiyle bir de sevaba girecektin.
2: Muhammed!

0: Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.
1: Ebul Ambas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturan kimseye "Şu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O da "Vallahi ileri gelen hatırlı bir kişidir. Birini nikahlamak isterse isteği kabul edilir. Aracılık yaparsa sözü dinlenir." diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra oradan biri daha geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yanındaki adama "Ya bu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O adam da "Bu fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya başlarsa sözü dinlenmez." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bu fakir olan kimse dünya dolusu kadar öteki adamdan daha hayırlıdır."

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Abdullah İbni Amr'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna faydalı olandır.

Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

0: Mekkeli müşrik ordusu içindeki süvariler Müslümanlara bağırıp kendileriyle dövüşecek er istiyordu. Bunların en meşhuru Amr bin Abdüvet'ti. Pusat kullanmadan namlı, mahir bir süvari. Bu sebeple kimse onun karşısına çıkmak istemiyordu. Ancak Hazreti Ali, "Ya Resulallah, onun karşısına çıkıp ben dövüşürüm," dedi. Peygamber Efendimiz, "Sen otur ya Ali, gelen Amr bin Abdüvet'tir," buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu. "İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede?" Hazreti Ali tekrar karşısına çıkmak istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine, "Ya Ali, o Amr İbni Abdüvet'tir," buyurdu. Karşısına kimsenin çıkmadığını görünce Amr iyice şımardı. Küfür ve hakaretlerle Müslümanların izzeti nefsine saldırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. "Onunla ben dövüşürüm ya Resulallah," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ya Ali, o Amr bin Abdüvet'tir," buyurdu. Hazreti Ali, "Amr da olsa çıkar ve onunla dövüşürüm ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz, "Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını giyindirdi ve Zülfikar adlı kılıcını dualarla beline bağladı. Kendi sarığını çıkarıp Hazreti Ali'nin başına sardıktan sonra ellerini göğe uzattı. "Ya Rab, amcam oğlu Ubeyde Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle. Ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırak," diye dua etti. Ve cenk meydanında herkesin sonucunu merakla beklediği büyük bir cenk başladı. Tecrübeli savaşçı Amr bir vuruşla Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sır ondaydı. Amr'ın boynunun köküne Zülfikar'la şiddetli bir darbe indirdi. Bir anda çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Müşriklerin ünlü savaşçısı Amr İbni Abdüvet, gövdesinden ayrılan başıyla kanlar içinde yatıyordu. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, herkesin kulaklarını çınlatan bir tekbirle cenk meydanına indi.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
2: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her günün sabahında yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri, 'Allah'ım, malını Allah rızası için infak edene yerini dolduracak karşılığını ver.' Diğeri de, 'Allah'ım, cimrilik edenin malını yok et,' diye beddua eder."

Alemler yaratıldı hürmetine efendim. Melek, insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi, gül cemalini görmek nimetin efendim. Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil, aklı olanlar koşar minnetine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa, bir nihayet yok onun zilletine efendim.

alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Yüzün gülzarı cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip, beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil. Şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim. Seni gören gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi. Gülüp geçtin kavminin hiddetine efendim. Şu Necati Hakir'in derdi başından aşkın, dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın, hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane, Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok. Gark eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana müştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmet'ine efendim. Yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmet'ine efendim.

Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfa'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve "Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır." buyurdu. Ve şöyle devam etti. "Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et."

0: Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü

0: Beyat-ül Rıdvan'a katılan sahabilerden Ebu Hübeyre Ayz İbni Amr el-Müzeni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir gün Ebu Süfyan, Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi'nin bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu zayıf ve fakir Müslümanlar, Allah'ın kılıçları Allah düşmanından hakkını alamamıştır, dediler. Bunu duyan Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz, dedi. Sonra da Resulullah'ın yanına vararak olayı anlattı. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Bekir, bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen, Rabbini de gücendirmiş ve gazabını çekmiş oldun, buyurdu. Hazreti Ebu Bekir hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek, kardeşlerim, sizi gücendirip kırdım mı, diye sordu. Onlar da, hayır, bizi gücendirmedin. Allah seni bağışlasın ey kardeşimiz, dediler.
1: Son nefeste de diyor Allah senden adımı anman istiyor. Men kâle âhire kelâmihi lâ ilâhe illallah dehalel cennet. Son nefesinde de Allah diyerek çenesi kapanan kişi adımını cennette bulur. Cennete girdi diyor Peygamberimiz. Girecek, girebilir, girmelidir gibi böyle bir yani isteğe bağlı sigorta türünden açıklama yapmıyor. Evelallah cennettedir. Allah-u Teala ömrümüzü Rabbimizin rızasına muvaffak geçirmek nasip etsin. Sonunda da son nefeste o mübarek ismini zikrederek hem de böyle arkadaşlar sıradan bir ölüm değil. Şehitlik mertebesinde Allah'ın şehitsin. Bu kişiye, bu hanıma, bu beyefendiye ölü demenizi yasaklıyorum. O benim şehidimdir. Diyeceği şekilde Allah'a kavuşmak nasip eylesin. Ondan sonraki aşamalar kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cennet diye son durak. O süreçte de Allah-u Teala bize zor adetleri
2: gösterir. Sizin yeriniz burası.

Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı ise bana hayat ver. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman canımı al.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölüğe komutan tayin edip bir gazaya göndermişti. Bu zat her imam olduğunda namazını zamm-ı surelerden İhlas suresini okuyarak rekatları tamamlardı. Dönüşte durumu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da, "Niçin böyle yaptığını sorunuz?" buyurdular. Onlar da sorunca, İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını içeriyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim." dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz." buyurdu.

0: yormaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmak?
1: Su arkı bahçeye su götürmekten yorulur mu?
0: Yorulmaz.
1: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.
2: Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unut usta.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, dedi. Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirmeye çalışsın. Ona da gücü yetmezse, kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki, bu da imanın en zayıf derecesidir.

çocuktun. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayatım.

0: Nahl Suresi 69. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Ebu Yahya veya Ebu Muhammed Sehl İbni Ebu Hasme el-Ensari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Abdullah İbni Sehl ve Muhayyisa İbni Mesud, sulh zamanında Hayber'e gitmişlerdi. Şahsi işlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar. İşleri bitince, Muhayyisa buluşma yerine geldiğinde, Abdullah İbni Sehl'i kanlar içinde can çekişir buldu. Onu defnettikten sonra Medine'ye döndü. Ölen Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman İbni Sehl ile Muhayyisa ve Hüveyyisa Resulullah'a gittiler. Durumu anlatmak üzere oradakilerin en küçüğü olan konuşmaya başlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sözü büyüğünüze bırak, büyüğünüze bırak." deyince Abdurrahman sustu. İbni Mesud'un oğulları anlattılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Yemin ederek babanızın katili üzerinde hak sahibi olmak ister misiniz?" diye sordu. Sonra ravi Ebu Yahya hadisin tamamını anlattı.

mübarek peygamberimizin en etkileyici vuruş ifadesini. Dedi ki, Allah'ım sen Muhammed'ini sevdiğin müddetçe, sen Muhammed'inden razı olduğun müddetçe yaşadığı hiçbir şey önemiyor. Ne kanının, ne adam yerine konulmayan taşlanmasının, silmekte olduğum kanlarımın da önemi yok kurban olduğum Allah'ım. Yeter ki Muhammed'ine sevdiğini söylemeye devam et. Eğer onun izindeyseniz ne balkondaki çayınızın, ne çay gibi akan kanınızın, ne rahat koltuklarınızın, ne ayak altında linç derecesinde ezilen bilallerin konumunda olmanızın hiçbir şeyin önemi yok. Bunlar hep arzi şeylerdir. Ölünce hepsi sıfırlanacak arkadaşlar. Geçici zevklerin de, geçici acıların da önemi yok ki efendim.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Yani o da elinin emeğinden yerdi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tut olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Fani dünyamın gerçeği sensin. Evvelim, ezelim, ebedim sensin. Bir çulum yok ama servetim sensin. Ben sana tutkunum ya Resulallah. Ben sana aşığım ya Resulallah. Ben sana vurgunum ya Habiballah. Tutkunum sana, tutkunum sana ya Resulallah. Tutkunum sana ya Habiballah. Tutkunum sana ya Nebi.

0: yolla.
1: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise şöyledir: bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek günah olarak bu kişiye yeter.

0: Kusura bakmayın, bir Çanakkale kadar destandır Filistin'in direnişi ya. Az mı görüyorsunuz siz? Sıkıysa siz direnin bakalım. Öksürdüğünde hasta oluyorsunuz. Hapşırdığında yatağa giriyorsunuz. Onlar hakkında konuşamıyorsunuz. İşinizde ekmen oluyorsunuz. Yani tüm dünyayı saran bu ahtapot, saran bu çirkin, iğrenç kanser virüsü, arkadaşlar niye Filistin'e işlemiyor ya? Hiç düşünmüyor musunuz? Aslanlar gibi direniyorlar. Ölüyorlar, yine ölüyorlar, yine ölüyorlar, yine Allah diye direniyorlar. Bu toprak Filistin'dir, İsrail işgalcidir diyorlar. Bu direnişi siz niye az görüyorsunuz? Niye bu nasıl ahir zamanın Çanakkale'si, İstiklal Savaşı, belki artısı var, eksiği yok.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Yine İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: vasiyet etmeye değer bir malı bulunan kimsenin, vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Müslim'in diğer bir rivayetinde, üç gece geçirmesi şeklindedir. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözü duyduğumdan beri, yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim.''

Acını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü Allah her Müslümana bir Yahudi veya Hristiyan verilir ve bu senin yerine cehenneme atılacak. Senin ateşten kurtuluş fidyen olacaktır. Müslim'in değişik bir rivayetinde kıyamet günü bazı Müslümanlar dağlar kadar günahlarla gelir, Allah da onları affeder buyurdu.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetindir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kişi dostunun dini, yani hayat tarzı ve yaşantısı üzeredir. O halde kişi dost edineceği kimseye dikkat etsin.

0: şu dört sınıf Allah'ım bendensin dediği sınıfmış. Yoluna cihada giden, Allah adına savaşa gidiyorum ben. Nasıl Allah beni desteklemez ya? Riya yok, hava yok. Hamiyet yok, ırkçılık yok. Kuru bir toprak parçası yok. Allah'ın indirdiği nizamı hakim kılmak için cepheye giden adama neden Allah yardım etmesin? Kabe'ye gidiyorum. Hac veya umre. Hacca gidene, Kabe'ye gidene de yardım etmeye Allah söz veriyor. Helal, meşru bir borçlanma. Ünlü bir hadis, bunu biliyorsunuz. Eve ihtiyacım var. Ben faize girmeyeceğim. Kuruşu da lirası da faiz faizdir. Kuruşuna girerseniz adı kredidir. Adı efendim faizdir, tefeciliktir, duman olursunuz. Yıkım yaşıyorsunuz. Eviniz var. Harabedesin. Bağın bahçen var.
1: Çöplüktesin.
0: Ashab-ı Kehf'in mağarada yat. Faize ve harama düşme. Hazreti Muhammed gibi Sevir mağarasında hicret diyerek Sevir mağarasında yat. Veremez diyeceğin bir gelecekler için insanların faize ve benzece bulaşma. Hele bize hiç kefil olma. Gel şuradan kredi çekelim, kefil olmana. Olma. Risk imzalama. Kendi günahların sana yeter zaten. Ek yanma süresi isteme Allah'tan. Otur oturduğun yerde. Otur.

dünya sürgünün bitmez oldu. Kabusa döndü yaşadığım yıllar. Nefes alıp veriyorum ama hasretin her zaman ciğerimi dağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar?

Karanlık geceler aydınlığa muhtaç. Kara basanlardayım her an. Gel de ruhuma bir nebze ışık saç. Koşayım durmadan hep ardından. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ömür sermayem sensiz tükendi. Geçen günlerim zindanlardan beterdi. Ruhum ızdıraptayken seni dilendi. Ben yandım, içimde hicranın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Zevk almaz oldum dünyadan. Azrail gelecek mi, hani ne zaman? Bekliyorum yolunu her an. Bu bekleyiş beni çok hırpalar. Neredesin ey güzeller?

Konuşmak, gülmek gelmez içimden. Seni düşünmektir beni tek teselli eden. Aşkınla Mecnun'a döndüren. Leyla'sını kaybetti, bu kul seni hep arar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Değerli sensin, değersiz benim. Adını anınca zirvelerde gezerim. Kendimi sevmem, seni severim. Bu kul kapında kıtmirin olmayı umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Aşkınla her an yanıp durmaktayım. Sönmez ki bağrımda yanan ateşin, ne yapayım? Yolunda lime lime doranayım. Yeter ki unutma beni de al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Kavuşamasam sana deliririm. Cenneti verseler elimin tersiyle iterim. Ayağının tozu olmaya varlığımı veririm. Merhametini, şefaatini bu kul umar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Artık bitsin bu hasret. Asrında doğmadım ya, bu acı yeter. Dünya sürgünüm elbet bir gün biter. Varayım sana, beni kollarına sar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Başka kimim var bu alemde? Kimseyi sevemedim senden öte. Gözlerimden süzülen incilerde hep o mukaddes adın var. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Güzelliğin hası sende, aşığındır bütün alem. Bastığın yerlere yüzümü sürsem, etrafında hizmetkarın olsa bu kölen, bir umut olarak sana bakar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ah, anlatamadım seni, yazamadım. Ağladım, ağladım, yalvardım. Ama ne çare, aciz kaldım. Halimi biliyorsun, içim kan ağlar. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Ne olur uzaklardan süzül de gel. Ne çare, istersen Ferhat gibi dağları del. Umutla yeğiz arasında kaldım. Ya sen gel ya beni al. Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin ey güzeller güzeli yar? Neredesin?

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun ve İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete baktım. Gördüm ki orada bulunanların çoğunluğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehennemi de gördüm. Baktım ki orada bulunanların çoğunluğu da kadınlardır.

Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları

Ubeydullah İbn Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi demektir.

0: Bir daha söylüyorum. Ne dostunun ne düşmanının, ne güçlünün ne gözyaşını zayıfların, sadece Allah'ın dediği olur. Sakın ha moralinizi bozmayın. Her gün güneş gibi yeniden doğun. Bahar tazeliğinde olun. Hiç etkilenmeyin. Firavun hesaba katsaydı Musa ağzını açamazdı. Ateşli hesaba katsaydı İbrahim Belezem gıkı çıkmazdı. Ertuğrul Gazi'yi az mı görürsünüz siz? Bir avuç kayı boyunun nice ayı boylarının tarihe gömdüğünü. 5 tane silah şöyle gözü pek ölüm öldürmüş yiğitlerle destan yazdığını, Osmanlı'ya dönüştüğünü, Akdeniz'in İslam Gölü yaptığını, Hazar'a dayandığını, Viyana'ya bayrak diktiğini. Bizim gücümüz ve hu ala külli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten. Kün fe yekün. Ol deyince olduran.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Ya Hafi, öyle hafitsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine kelebekler ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum, siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir sahabi bulunuyordu. Bir başka sahabi yanlarından geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabi, "Ya Resulallah, vallahi bu adamı seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevdiğini ona bildirdin mi?" diye sorunca, "Hayır," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, "Git bildir," demesi üzerine, o sahabi ona yetişti ve, "Seni Allah rızası için seviyorum," dedi. O da, "Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin," diye dua etti.

0: Allah Teala bir anneye ruhsat verseydi, deseydi ki evladının ömrü tamamlanıyor, onun ruhunu sen al. O anne o evladın ruhunu nasıl alırdı? Hissettirmeden, acı çektirmeden. Ha, o zaman diyorum ki Allah Teala merhametlenen merhametlisidir. Analardaki merhameti de o yaratmış.
1: Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
2: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

yine Ebu Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağı zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyururdu: safları düz tutunuz, girintili çıkıntılı durmayınız, sonra kalpleriniz de karma karışık olur. Namazda benim arkama aklı başında yaşlı başlı olanlar dursun, sonra olgunlukta onlara yakın olanlar saf tutsunlar.

Yıl 2000 üstü, dehşetli zaman. Firavunlar yok ama daha zalimleri var. Benim halim eski insanlardan daha perişan. İnşallah şefaatin biz büyük günahkarlara da var.

Yıl 2000 üstü karma karışık an. Dehşeti alemi İslam'ı sardı bu zaman. Gözlerim ufuklarda seni aradı an. Gel de kurtar ümmetini ne olur o zaman. Yıl 2000 üstü saldırı her yerden. Her tarafta cepheler açılmış alemi İslam'a. Düşmanı bıraktık, birbirimize düştük sefilken. Gel birleştir bizi ya da vur kellemizden. Yıl 2000 üstü kanıyor yaram. Tampon tutmaz, cerrahın iyisi nerede? Avutma kendini, dön bak kendine. Gel sen de katıl Hazreti Muhammed'in peşine. Yıl 2000 üstü hakikatleri gör. Anamız, kitabımız, Allah'ımız bir. Gel sen de bir ol, bırak ikili. Acınacak haldesin, daha bu ne kibir?

Yıl 2000 üstü, harap olmuş haneler. Nefis şeytan kol geziyor seninle. Bırak didişmeyi kardeşlerinle. Gönlünü aç bütün ümmeti Muhammed'e. Yıl 2000 üstü, kaldır başını gör. Bütün İslam coğrafyası perişan haldeler. Zalimin kılıcı tepenizde kol gezerken, sendeki oculuk, buculuk neden? Yıl 2000 üstü, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Hakikat benimkisi diyor, kendini avutuyor. Hazreti Muhammed güneş gibi ortada. Bilmem ki kurtuluşu kimden bekliyor. Yıl 2000 üstü, selam söyleyin Mekke'ye, Medine'ye. Selam söyleyin Kabe'ye, Kudüs'e. Selam söyleyin Efendimin bastığı her yere. Selam söyleyin onu göremesem de. Keşke toprak olsaydı yüzüm, kum olsaydı. Bastığı her yere dudağım konsaydı. Ciğerlerim aşkınla püryan olsaydı. Bu kul yanında doğsaydı da, yıl 2000 üstünü görmez olsaydı.

0: Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hutbe verdiği zaman, gözleri kızarır, sesi yükselir, düşman sabah akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz, diyerek ordusunu uyaran komutan gibi öfkesi artardı. Bu sefer de şahadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek, ben peygamber olarak gönderildiğimde kıyametle aramızdaki mesafe şu iki parmak gibi yakındı, buyurdu. Ve şimdi bilin ki sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü din adına sonradan ortaya çıkarılan bid'atlerdir. Her bid'at de sapıklıktır, dedi. Ve şöyle devam etti. Ben her Müslümana kendi nefislerinden daha yakın bir dostum. Kim ölürken bir mal bırakırsa, o mal varislerinindir. Her kim de borç, yetim ve dul bırakırsa, borcu bana ait olup, muhtaç kimselerin işi de bana aittir.
1: Aşk çek.

Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.

Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz.

Ka'b İbni İyas, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işitmiştir. Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi, imtihan vesilesi de maldır.

0: Mekke FM.
1: Ya mumit, ya mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Dikkat edin, uyanık olun. Dünya ve içindeki tüm şeyler değersiz ve kıymetsiz olup lanetlenmiştir. Ancak Allah'ı anmak, O'nun rızasına uygun şeyleri öğrenmek müstesnadır.

0: bir büyük zattan duydum. Dedi ki, nasıl namaz kılmazsın biliyor musun? Ben cevap vermiyorum, devam ediyorum, dinliyorum. Namazsız çevrede olursan, ileride başlarım dersen, ileride başlarım diyen hiç kimse başlamamıştır. Namazı sorgulamaya kalın, kendimi hazır hissetmiyorum filan dersen hiç namaz kılamazsın. Namazın abdestten başka hazırlığı yok ki. Ne demek kendimi hazır? Başka hazırlığı yoktur. Ve namaz kılmazsan ne olur onu da diyeyim mi? Bir, zamanla namaz saçma gelir sana. Kılmaya, kılmaya, kılmaya, kalkmıyor, katılaşıyor ya. Namaz kılanlar gülünç gelir. Onlarla alay etmeye başlarsın. Ve şunun farkında olamazsın ki, olmazsın ki, secde etmeyerek reddettiğin asıl seni reddetmiştir. Ve bunu anlaman bile engellenmiştir. Kalp mühürlenmesi böyle bir şey. Allah'a sığınırız.
1: Üsame İbni Zeyd'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: benden sonra erkekler için bıraktığım en zararlı imtihan vesilesi kadınlardır.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Amr İbni Avf el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı, Allah ondan razı olsun, cizye tahsildarı olarak Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde, cizye ve topladığı mal ile Bahreyn'den geldi. Ensar, Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup, sabah namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kılmak üzere geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazı kılıp gitmeye kalkınca önüne durdular. Rasulullah onları bu vaziyette görünce gülümsedi ve Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duydunuz zannediyorum dedi. Ensar da evet ya Rasulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sevininiz. İleride sizi sevindirecek şeyler bekleyiniz. Allah'a yemin olsun ki sizin hakkınızda korktuğum şey fakirlik değildir. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarışıp ahireti unuttukları gibi sizin de yarışa girmenizden ve bu uğurda onları mahvettikleri gibi sizin mahvolmanızdan da korkuyorum.''

0: Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdular. Sonra hangisi gelir dedim. Ana babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra deyince, Allah yolunda cihad etmektir buyurdular.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine de kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her an işte seni, yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimi, kurtar beni bu kafesten. Ne olur gülüm, sen ki yar dediğim, sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık, İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, ey dertlerimizin dermanı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

Müslümanın Müslümandaki 6 temel haktan birisi de bence listenin en önemlisi ve can alıcısı ve en zoru. Yakın mesafeden en uç noktaya kadar zulme uğrayan Müslümanın, mazlumun yardımına koşmak ve onu zulümden kurtarmak. Myanmar'dan bize ne? Kafirsen sana ne? Filistin'den bize ne? Müşriksen sana ne? Afrin'den bana ne? Münafıksan evet sana ne? Vatan hainiysen doğru sana ne? Zerre kadar Allah'a imanın varsa, zerre kadar

Afrikalı çocuk, ölmeye çok az bir zaman kaldı. Gözleri kaydı nefretle bizden. İçi aydınlı kapkara yüzden. Özürler, özürler, özürler diliyorum. Vücutta su kalmamış, kan çekilmiş bedenden. Hangisi zayıf ise o kopuyor gidenden. Anneler melil mahzun bırakıp da giderken, hepsi beraber olup mutlu olsa olmaz mı? Habersizlik aç kalan kardeşimizden, merhamet firar etmiş şu kalbimizden. Çok uzakta onlar Türkiye'mizden. Kalbimizin derununu açsak olmaz mı? Nerede medeni dünya? Soruyorum nerede? Menfaatsiz yardıma koşsa ya bir kere de. Karabatak kuşu kadar bir değeri verse de, kanayan şu yarayı sarsa olmaz mı? Obezite ne demek? Onlar hiç bilmediler. Hiçbir gün doya doya ekmeği yemediler. Bazı yemek ayırıp bazısını sevmediler. Onları sevindirsek, aç doyursak olmaz mı? İnsanlıktan utandım, yere çaldım yüzümü. Kan çanağı oyuklarda hep gizledim gözümü. Çok geç kaldım, döve durdum dizimi. Çokça yardım salıversek olmaz mı? Ey uçaklar, kalkın gidin hiçbir yolcu almadan. Doldurunuz depoları erzak burada kalmadan. Dönmeyiniz o gül yüzler sevinç ile gülmeden. Silah değil merhametle hep dolsanız olmaz mı? Kriz vurur, yerden kalkmaz başımız. Büyük büyük afetlerle dinmez olur yaşımız. Kalmaz ki bu dünyada ebedi yoldaşımız. Düşenleri kaldırsak, bir de sarsak olmaz mı? Elim böğründe durup ağlama. Gözyaşınla yüreğimi dağlama. Çalış, kazan, al işini sağlama. Bolca zekat veriversen olmaz mı? Ölmesin çocuklar, canlar ölmesin. Verin bolca bolca kimse bilmesin. O çukur gözleri kimse görmesin. Sevimlidir her çocuk, sevsek olmaz mı? Sevimlidir her çocuk, sevsek olmaz mı?

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar, insanın istek ve arzuları, şu da onun ecelidir. Bu vaziyette yaşayıp giderken, bir de bakar ki, en yakın çizgi olan ölüm karşısına çıkıvermiş.

0: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.
1: Mekke Efendi.

Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu günden vefatına kadar elenmiş unla yapılmış beyaz ekmek görmedi. Sehle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında siz elek kullanır mıydınız diye soruldu. Sehl, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği andan vefat ettiği ana kadar elek görmedi dedi. Elenmemiş arpa ununu nasıl yiyordunuz dediklerinde o, biz onu öğütüp savururuz. Uçanı uçar, kalanını da hamur yapardık dedi.

0: Elektrik bedava, su bedava, maaş tıkır tıkır geliyor. Sen burada sadece ezan okur, gelene namaz kıldırırsan o zaman sen buraya niye tezgah açtın, niye dükkan açtın? İki müşteriyle karın doyar mı? Bu dükkanın çarkı çevrilir mi? Camiler dükkan olsa kirasını ödeyemezsiniz ya hocalar. Camiler dükkan olsaydı siz caminin kirasını ödeyemezdiniz. Su elektriğini ödeyemezdiniz. O kadar müşteriniz az.
1: Kapı kapı dolaşacaksınız.
0: İki namaz arası ne yaparsınız siz ya? Esnafını tanı, komşularını tanı. Kime nasıl gideceğini şöyle bir çalışmasını yap. Sor soruştur. Neyi sever, sevmez, hangi konuya meyillidir, hangi konuda tuzağa düşmüştür, hangi konuda başarılıdır. Nasıl bu insana ben camiyi, caminin içeriğini, secdeyi, secdettiği Allah'ı, secdele gidiyor cenneti sevdiririm, bunu düşünmeyen
1: iyi bir imam değildir değil.
0: Cemaat yok.
1: Lafı duyduğum zaman var ya, o imamın
2: sizin yeriniz burası.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

Ebu'l-Velid Ubade İbni Samit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile, ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimseden çekinmeksizin hakkı yerine getirmeye ve söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık.

Aşkından çöllerde dolaşsam, yansam tek. Ahir zaman Lut kavmine denk mi denk? Bunca günahlarım arasında seni düşünmek. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Düğümlendi boğazım, nutkum tutuldu. Aşkından gözlerime kilit vuruldu. Günahlarım geldi aklıma, utandım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ahir zaman dehşetliymiş, yaşayarak anladım. İmanı muhafaza, elde tutulan kor. Sana layık ümmet olamadım, vicdanıma sor. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyanın çivisi çıkmış çoktan. Cazibesi hepimizi bir nebze dahi olsa aldatmış. Baki alem kısacık bir ömre saklanmış. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ben de aldandım, kandım. Baki alemi kısacık bir ömre sattım. Şu dünyada pusulasız çok dolaştım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Allah seni her şeyden çok sevdi. Habibullah'sın, merhametin yüceler yücesi. Bu kul haşirde dehşete düşeceği belli. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Günahlarım diz boyu, yüzüm kara. Battım batacağım kadar günaha. Yüzüm paspas olsa ayağının altına. Şefaat eder misin bana da ya

Ayağının altında paspas en yüksek rütbedir bana. Ama mukaddes ayağın değmesin bu günahkara. Bastığın kum taneleri elmastan değerlidir inanana. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Varlık seninle oldu anlamlı ve yüce. Bütün yaratılanlar mahşerde seni görünce nasıl da umutlar yeşerecek yüreğinde. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen iste, cehennemler mum gibi söner. Allah'ın Habibisin, şefaatine şeytanı affeder. Ama sen adilsin, susuyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ne muhteşemsin, görenler bilir. Aşkından derde düşenler bilir. Gizli gizli hicranınla bu kul günbegün erir. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sevemedim senden başkasını ben. Ne olur hicranınla yakma beni sen. Umudumsun, aşkımsın, her şeyimsin. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Korkum var, kavuşamayacağım diye. Ahirette huri, köşk, cennet neyime? Bir nazar eyle bu aciz, perişan mücrime. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Adını andım, titredi yine vücudum. Senin yanında utanmadan nasıl dururum? Rabbim settardır, örtmese günahlarımı utanırım. Şefaat eder misin?

sen ki Ebu Cehil'in kurtulması için yüzlerce kez vardın kapısına. Medet, merhamet Allah aşkına. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Avuç açtım, yalvarıyorum ümmetin olarak. Günahlarım çok, boynum bükük. İmanlı ölmek mi? Müjdesi büyük. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyaya daldım, zevk ve sefa içinde. Şeytanla nefis halime bakıp da sevinmekte. Ahmakça yaşadım, aldandım, pişmanım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen ki geleni geri hiç çevirmedin. Sen ki ümmetinin aşkıyla yandın, eridin. Sen ki şefkatinle alemi kucakladın. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Peygamberlerin arzusu vardı ümmetin olmak. Nasıl bir gaflet ki seni anlamamak? Şefaatin olmadan mümkün mü cenneti kazanmak? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen olmasaydın alemler yaratılmazdı. Rahmeti gazabını geçmeseydi şefaat yetkisi tanınmazdı. Kulunu sevmese en sevdiğini bizlere yollamazdı. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Arsızım, kendimi biliyorum. Hangi yüzle şefaatini istiyorum? Kendimi şefkatli ellerine bırakıyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah?

0: Hadis-i şerif okudum. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her gün bir insan eklemleri adedince tasaddukta bulunması lazım, sadaka vermesi lazım. Ben de hemen araştırdım yani bir insanın kaç tane eklemi vardır diye. 360 eklemimiz varmış. Yani günde 360 sadaka vermemiz lazım. 1 liradan düşünsen 360 lira. Bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ne yapmamız lazım? Çünkü bir bedel ödeyerek dünyaya gelmediğimiz için Allah Teala'nın hepsi ihsanı ve bu ihsana karşı da bir ücret verilmesi gerekti. 4-5 gün böyle düşündüm ne yapılabilir diye. 4-5 gün sonra bir başka hadis-i şerifle karşılaştım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan mescide giderken atmış olduğu her adım bir sadaka hükmündedir. Bizim mahallenin küçük camii, evden çıkıp adımlarımı saydım. Baktım 480 adım ediyor. Gidiş dönüş, iyi dedim. En azından bir vakti ben camide kılsam, eklemlerim adedince vermem gereken tasadduku Allah Teala böylelikle ihsan etmiş olacak.
1: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
2: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.
3: Yıllar geçiyor ki ya Muhammed. Aylar bize Muharrem oldu. Akşam, akşam ne güzel güneşli bir geceydi. Eyvah, o da Leyle Matem oldu. Beynimde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey Nebi-i Masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez. İslam'ı bırakma böyle mazlum.

Gökten miydi bu düşüş Allah'ım? Kimin boynuna sarılmalıyım? Kiminle ağlamalıyım? Hem şehri derdim kim? Kime dert yanmalıyım? Ben ki seyidinden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana dönüyorum ve günahlarımı itiraf ediyorum. Eğer affetsen

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emaneti kabzetmek zamanına kadar bize emanetinden

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferde bulunuyorduk. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Bir şeyler umarcasına sağa sola bakınıyordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar olmayanlara versin. Bu konuşmasında her cinsten malı saydı. İşte o zaman hiçbir Müslümanın ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya ve saklamaya hakkı olmadığını anladık.

Kahroldu gençliğim, tükendi yıllar. Kaç yıldır aşkınla yanmaktayım. Flu olsa da göster cemalini. Hayatın anlamına kana kana varayım. Sensiz hayat ölümden bin beter. Nereye baksam seni anmaktayım. Beşer yönün yatarken ravzada, her nesnede nakış gibi işlenmiş adına bakmaktayım. Ey alemlere sağanak sağanak nur saçan yar, bir damlacık olsun üzerime de yağ. Çölde kalan ot misali yanmaktayım. Bir damlanı alsam semalarda uçacağım.

alemler seninle aldı rahmet. Bu acize ne olur et bir merhamet. Sen Hazreti Muhammed Mustafa'sın. Şefaat et ki bu kul muradını alsın. Günlerim döndü adeta kabusa. Avuçlarımı açtım rahmetini ummaktayım. Umuttur aşığı çöllere düşüren. Ben seni her yerde aramaktayım. Ölümden sonra kavuşmak fuslattır bana. Bir müjde gönder bu aşığına. Hastalık, sürgün, ölüm vız gelir bana. Hicranınla yeter ki bu garibi yakma. Kavuşmak mı? Bilmem serap olsa gerek. Alemler senin için pervane olup durmakta. Sayısız aşığının yanında mertebem. Bilmem ki hangi basamakta. En aşağılarda olmaya razıyım. Yeter ki beni de kabul et aşıklarının arasına. Senden başkasını sevmedim yürekten. İsmini duyunca delirmek geliyor sevinçten. Kalem aciz, söz aciz, hal aciz ifadelerde. Muhabbet tarifsiz kelimelerde. Kalbimi yarsınlar orta yerinden. Senden başkası yoktur yeminle. Senden başkası yoktur yeminle.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya tatlıdır, manzarası hoştur. Allah sizi dünyada sizden evvel geçenlerin yerine geçirecek ve nasıl davranacağınıza ve ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır. O halde yolunuzu Allah ve Rasulü vasıtasıyla bulmak suretiyle dünyadan sakının, kadınlardan da korununuz.

etmeyene, hak yolundan gitmeyene, sevdasıyla bitmeyene kol deyip de gafil olmam. Sevdasıyla bitmeyene kol deyip de gafil olmam. Gafil olmam, gafil olmam.

Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

kız çocuğu, gelen her yüzden bir haber soruyordu. Uhud'dan dönüyor mu kadde sordu. Ebu Bekir amca, babamı gördün mü? Kaçırıyor gözlerini Ebu Bekir, ısırıyor dudaklarını. Bak diyor, bak geriden Allah Resulü geliyor, ona sor istersen. Ve uzaklaşıyor kızın yanından acı yüklü bir kervan gibi. Ya Resulallah, babam nerede? Irmaklar kesiyor akmayı, rüzgarın hali perişan, bütün savaşçılar bırakıyor kılıçları. Ya Resulallah, babam nerede? Kalbinden vuruluyor zümrüdü anka, Kaf Dağı'nı kara bulutlar sarıyor. Ya Resulallah, babam! Ey Fatıma, bundan sonra senin baban da ben olsam olmaz mı?

Hani müminlerin cılız seslerini kükreyişe çeviren, hani sevgilinin süt kardeşi, arkadaşı, can yoldaşı, amcası, baba yarısı, hani Bedir'de üç yiğit istenince adı ilk söylenen, kalk ya Hamza denince kalkan, hakkı tutup kaldıran, kahraman ki ne kahraman, semada adı Allah'ın aslanı diye yazılan Hamza, o sesleniş.

Ya Hamza, seni ekliyoruz dualarımıza. Karlar yağıyor güvendiğimiz dağlarımıza. Kapkara mızraklar giriyor aramıza. Kalk ya Hamza, bir yerde darbeler vuruyorlar umutlarımıza. Haşeratlar saldırıyor yavrularımıza. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler yerleşiyor kıtalarımıza. Kalk ya Hamza, nice vahşet saklanıyor anılarımıza. Kaç yiğit vardı, gömdüler bayırlarımıza. Kalk ya Hamza, yeniden kükre ve dağılsın kara bulutlar. Kara bir leke gibi yapışmasın ufkumuza. Kalk ya Hamza, eziliyor dünyanın kaç yerinde masum karanfiller. Bunca zulüm yakışmıyor bahtımıza. Bu korku hükümdar olmasın bakışlarımıza. Kalk ya Hamza, senin ağlayanın yok diye sana ağlıyor Muhammed Mustafa. Kalk ya Hamza, Medine kapılarında seni bekliyor kızın Fatıma.

0: Siz zulmederek mazlumlara değil, El Kahhar olan Allahü Teala'ya cenk açtınız. Nasıl bir cenge girdiğinizi, kiminle mücadele ettiğinizi anlayacaksınız. Şimdi ne ettiğinizin farkında bile değilsiniz. Siz Müslümanlara saldırarak kendinize cehennem kapılarını açtınız.
1: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cehenneme kimin gitmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın, garip olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu, insanlarla olan ilişkilerini kolaylıkla bitiren kimseleri.

0: Lokmanım lütfundan bulmuşum değer. La mevcut sırrında illallah meğer. Sana kul olanlar boynunu eğer. Divana durmayan dizlere yazık. Divana durmayan dizlere yazık.
1: Mekke FM.

0: Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü cehennemliklerin azabı en hafif olanı o kimsedir ki ayaklarının altına iki kor ateş konulur da onun etkisiyle beyni kaynar. Hiçbir kimsenin kendisi kadar şiddetli azapta olduğunu hatırına getirmez. Halbuki o azap edilenlerin en hafifidir.

zamanı kolluyorum her an. Geçen günler ömürden, düşündükçe donuyor içimdeki kan. Sana olan düşkünlüğümden. Yıllar geldi geçti, hep yalan oldu. Sayılı günler tez geçermiş diyorlar. Sana olan hasretimden rengim sararıp soldu. Seven sevdiğine kavuşunca açarmış diyorlar. Bırak açmasam da olur senin yanında.

beni hasır olarak serin ayağının altına. Her bastığında üzerime ruhum semaya açılır. Senin ayağının tozu cennetten daha tatlıdır. Ey güzeller güzel efendim, layık olabilmek mümkün mü sana? Sen ki ümmetin için şevkle yandın, bizler layık olamadık sana. Kılavuz belli, anlayan yok. Gelse de görse o nebi halimizi, şefaati hangimiz hak ettik diyebiliriz. Bizim için üzülmesin, bizim için üzülmesin o gül kokulu efendimiz.

Doğduğunda yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerim buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken.

Ebu Umara Berâ İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey filan kişi! Yatağına girdiğinde şöyle dua et. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak, sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, fıtrat, iman üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan, hayra kavuşursun. Değişik bir rivayette de şöyle geçmektedir. Yatağına yatacağın zaman, namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Yukarıdaki duayı aynen zikrederek böyle dua et. En son sözün bu dua olsun.

0: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk evlendiği zaman Ayşe annemize, Ayşe annemiz sormuş. Yani her eş, çünkü onlar duymak ister. Çünkü onların duyuları çok iyi. Yani biz görsel erkekler, kadınlar da duymak. Ayşe annemiz de diyor, ya Resulallah beni nasıl seviyorsun? Yani eş, beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz de kördüğüm gibi buyuruyor. Şimdi bakın, birinci gün bitti. 6-7 yıl sonra Ayşe annemiz, ya Resulallah kördüğümden ne haber diye soruyor. Efendimiz de buyuruyor ki ilk günkü gibi. Yani unutmadım. Öylesine söylemedim.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin.

Ebu Derda'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam ona gelerek, "Benim bir karım var. Anam ise onu boşamamı emrediyor. Ne yapmalıyım?" diye sordu. Ebu Derda ona şu cevabı verdi: "Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: Anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak, istersen elinde tut."

0: Ateşten sineleriz, alev dokunmaz bize. Kor kesilip gitmiştir gelenler semtimize. Sararmıştı benizler yüzümüzü görmeden, dize gelmişti düşman muradına ermeden. Ruhlarına azabız, onlar bilirler bizi, şimşeklerle yarıştık, tanırlar hepimizi. Azgınların başında sindirici cezayız, dostlara dost isek de düşmanlara ezayız. Kulaklarda çağaltı, mazi gibi ırmaktan, dize geldi bayraklar, ay yıldızlı bayraktan. Hasımlara tufandık, nur ettik çevremizi. Hele bir sorunuz o şanlı maziye bizi. Şimdi dinmiş olsa da ruhlarda heyecanlar, mutlaka tutuşacak o eskiki ak korlar.
1: Metin Yükselen Yeni Sesi, Mekke FM.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam bir şekilde iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinize sevgi ve saygınızın artacağı bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı ve selamlaşmayı yayınız."

Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni, mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.

0: Cephede bile bu nefis insanı rahat bırakmaz. Şeytan oralarda bile insanla dans edebilir. Adem peygamberi cennette rahat bırakmayan bir eşkıya, bir düşman seni de rahat bırakmaz. Onun için sürekli tetikte olacağız. Evuzu çekeceğiz, gardımızı alacağız, Allah'tan yardım isteyeceğiz. Göz açıp örtünceye kadar beni bana bırakma diyen peygamberimizden dua kopyeleri çekeceğiz. Bu işin şakası yok. Asla şakası yok. Dışta şeytanı, insanların senin hakkındaki haksız yere yorumlarını bir kenara koy. Sadece tam bir tevhidle Allah'ın özel elemanı, Allah hesabına çalışan, hasbi hesap makinesine bırakılan, tuşları iptal eden, Rabbim bilsin, Rabbim ödüllendirsin, ikram etsin gibi güzel niyetlerle Allah hesabına çalışıyor.
1: Muhammed!

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Adamın geceliğin bir günah işleyip sonra Allah onun bu aybını gizlemişken sabahleyin "Ey falan, dün gece şöyle şöyle yaptım." demesi günahını açığa vurmasıdır. Halbuki o kişi Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o Allah'ın örttüğünü kaldırarak sabahlamış bulunuyor.

0: Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
1: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

İyaz İbni Hımar'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiçbir kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi.

Sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu andan itibaren de babası dünyaya gelmesi, başkalarının himayesinde kalması, o saadet 63 yıllık hayatı tek başına bir insanı ciddi manada etkiliyor. Allah-u Teala kulunu aciziyet içinde görmeyi murad ediyor. Çünkü kula yakışan odur, aciziyettir. Allah-u Teala'nın katında çok şey vardır. Onun katında olmaya tek şey aciziyettir. Bize aciziyet yakışıyor. Zaten aşık da acizdir. Onun için güzeldir, onun için kalpler ona meftun.

Ebu Said Sa'd İbn Sinan el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ensar'dan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Sonunda yanındaki mal bitti. Elindeki olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim. Kim istemekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.